gerçekten korktum kadar uyanık. Bilmeden düşünüyor, çünkü bu kadar